cebine. Sen oluruz o diline pölesen. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepek. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Veririm işini bilinize.